Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

Şimdi binlerce yıl öncesinin mutfağına gidelim. Ya bir gastronomi turuna çıkıyoruz biz. Hani o dönemdeki insanların sadece bir parça eti ateşe edip yediğini sanıyorduk ya. Aa, meğer yanılmışız. Yeni bir araştırma Avrupa'nın eski sakinlerinin mutfakta aslında birer master chef olduğunu kanıtladı. Çömlekleri araştırmışlar, yani çömlek kalıntılarından. Hani mesela sadece karın doyurmuyorlarmış, ciddi ciddi yemek yapıyorlarmış. O yüzden günün spesiyelini veriyorum. Tatlı su balığıyla meyveleri karıştırıyoruz. Evet, o dönemlerde meyveler genelde tek başına değil, balıkla karıştırılırmış. Yani o dönemin insanları meyveli balık tarifini çoktan keşfetmiş.

0: Alo.
1: Efendim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Evdeyim. Sen ne yapıyorsun?
0: İyi ben de. Bizim çocuklarlayım.
1: Süper. Niye aradın?
0: Senin bileklik bandına kalmış ya. Bir ara vereyim sana.
1: Sen beni mi özledin?
0: Abi özledim.
1: Niye? Kimse sen.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aynı anda 3'ten fazla yapay zeka aracıyla uğraşıyorsanız üretkenliğimiz uçurumdan aşağı yuvarlanıyormuş. Yani neymiş, yapay zeka bazen iş yükünü azaltıyor diye düşünüyorsanız hayır, azaltmıyor. Aksine bizi birer veri trafik boyusuna çeviriyor. Gerçekten öyle. Hani bazen kontrol amaçlı ya böyle bir şey dedi ama gerçekten böyle bir şey var mı yok mu diye internet araştırmaya girdiğinizde gerçekten daha da çok yoruluyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şartlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Amerika'dan gelen bir araştırmadan bahsedeyim. Yaşlanmanın en tatlı ilacı bulunmuş gibi görünüyor. Dört ayaklı dostlarımız. Eğer evinizde bir kedi mırıltısı veya kapıda sizi bekleyen neşeli bir kuyruk varsa aslında sadece bir arkadaşa değil bir yaşam koçuna da sahipsiniz anlamına geliyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Stresin sağlık sorunlarını tetiklediği bir dünyada bir kediyi sevmek veya bir köpekle parkta turlamak en pahalı vitaminlerden çok daha etkili olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Anlayacağınız sevgi gerçekten iyileştiriyor. Ve eğer hayatınızda bir boşluk hissediyorsanız o boşluğu dolduracak en sadık dost belki de bir barınakta sizi bekliyordur. Yaşınız kaç olursa olsun bir cana yuva olmak size de can katar diyorum.

Kendindeki yakın arkadaşlarımızla ilgili araştırmanın sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. En sevilen, en tehlikeli bölüme geldik. İş yeri dedikoduları. Terapi mi, zehir mi? Bazen patrona ya da bitmek bilmeyen revizyonlara birlikte söylenmek insan içindeki basıncı gerçekten azaltıyor. Yalnız değilmişim duygusunu insana rahatlatıyor. Ancak bu durum bir şikayet korosuna dönüşürse ofisin havası ağırlaşmaya başlıyor, değil mi? Yani her şeyi oranında, zamanında dengeli yapmak gerekiyor galiba. Sizin iş yerinde o olmasa bu ofis çekilmez dediğiniz bir kankanız var mı? Yoksa ben işimi yapar kimseye karışmam diyenlerden misiniz?

İşe gideceksiniz ve dışarı çıkmadan o gün yağmur yağıp yağmayacağını telefonunuzdaki hava durumu uygulamasından kontrol ettiniz. Uygulama saat 13 gibi yağmur yağacağını gösteriyor. Siz de yanınıza şemsiye alıyorsunuz. Saat 13'e geldi, bir damla yağmur yok. Bir saat daha geçti, hala yok. O gün hiç yağmur yağmıyor. Peki buradaki sorun ne olabilir? Artık sürücüsüz taksiler, insan sesiyle konuşabilen sohbet robotları ve akıllı yüzükler insanların kullanımına sunulmuş durumda. Hatta Mars'a koloni kurmayı falan planlıyoruz. Ancak yine de hava durumu uygulamaları doğru tahminlerde bulunamıyor. Önemli bir şey bence. Mesela bir kır düğünü yapmayı düşünüyorsanız, hafta sonu bir yerlere kamp atmayı düşünüyorsanız hava durumunu iyi bir şekilde takip etmeniz gerek. Geleceği tahmin etmek hiç bizim alan kolay olmadı. Hava durumu için de geçerli bu galiba.

Belki iş yerinizde, belki de arkadaş evinizde, belki de akrabalarınız arasında en az bir tane zorluk çıkaran bir kişi vardır. Buna eminim. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi bildirileri bir dergide yayınlanan araştırmasına göre o kişiler yaşlanma hızını %1,5 oranında arttırıyormuş. Mesafe iyidir yani. O bitmek bilmeyen toplantıları uzatan, her şeyi bir kulp bulanlar açıkçası sadece sinirlerimizi bozmuyor. Resmen gençliğimizi de çalıyorlarmış. Ya %1,5, %1,5 deyip geçmeyin. Hesapladım, her yıl birkaç haftalık ömrümüz o gereksiz tartışmalarda gidiyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani turist olarak yaşamak kulağa çok hoş geliyor. Ama bazen de çok huzurlu yerler var ya dünya genelinde, böyle birkaç spesifik. Oralarda da huzuru kaçırmamak gerek. Mesela Tayland onlardan bir tanesi. 14. yüzyıla dayanan o muazzam tapınaklardan birinde yetkililer sonunda isyan bayrağını çekmişler. Ya tapınakta da artık amuda kalkmazsınız, spor yapmazsınız değil mi? Tapınak bahçesini spor salonuna çeviren turistler. Yetkililer usanmış durumdalar. Lütfen burada açık kıyafetlerle jimnastik ya da yoga yapmayın diyorlar. Tamam, iç huzurunuzu bulun, esneyin, gevşeyin ama yani bunu da 700 yılı kutsal duvarların dibinde şortla amuda kalkarak yapmayın. Yani yapılmamalı zaten değil mi? Ne kadar haklılar.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

tam da bu sırada mutfaktaki en büyük hatayı açıklıyorum. Hazır mısınız? O haşladığınız makarna suyunu pat diye lavaboya döküyoruz ya, aslında yemeğin lezzetini de beraberinde gönderiyoruz. Peki nedir bu işin sırrı derseniz, bilim insanları açıklamışlar, makarna haşlanırken suya o muazzam nişastasını bırakıyor ve biz o suyun sosuna eklediğimizde nişasta molekülleri sosla birleşerek ortaya harika bir lezzet çıkarıyorlar. Yani ne oluyor? Sosumuz makarnaya küsmüyor. Daha sımsıkı sarılıyor. Derseniz, bilim insanları açıklamışlar, makarna haşlanırken suya o muazzam nişastasını bırakıyor ve biz o suyun sosuna eklediğimizde nişasta molekülleri sosla birleşerek ortaya harika bir lezzet çıkarıyorlar.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çalışmadan bahsedeyim size. Kötü beslenmenin fiziksel kavga riskini %39, böyle bir olayın mağduru olma riskini %19 ve zorbalık yapma ihtimalini %55 arttırdığı artık biliniyor. Yani eğer kötü beslenirsek, yeterince uyumazsak, daha fazla hava kirliliğine maruz kalırsak şiddet sergilemeye başlıyoruz. Bunun nedeni beynimizin iltihaplanarak bizi ilkel dürtülerimize göre hareket etmeye yönlendirmesiymiş. Bir yerden düzelmeye başlamak gerekiyor yani.

99.5 Radyo Moni.

karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: hayvanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: bir halin sevgilim.
1: Kızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yeni haftayı karşılarken bu pazartesiden keyif almak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden, yaşadığınız andan keyif alacaksınız. Bugünün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesinin tadını çıkartacağınız hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yine çok sevilen Emre Fel hitlerindendi Yardım Et Allah'ım. Hayatın ritminde kulaklarınıza ulaştı. Bu arada yeni şarkı haberinde hatırlatayım. Biliyorsunuz yeni çalışması Merdan'ı geçtiğimiz haftalarda Ağustos'un başında hayranlarıyla buluşturdu. Kendine az tarzıyla, yine güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyordu. Peki biz Hayatın Ritminde bu kez Yardım Et Allah'ımla dinledik. Ayşe Öz Yılmazer var sırada. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Tuğba Yurtan Simge'ye, Tarkan'dan Kenan Doğulu'ya, Gülşen'den Gökçe'ye en sevdiğiniz seslerle Hayatın Ritmine devam ediyoruz.

Şimdi malumunuz hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Telefonlarda ekran görüntüsü alıyoruz. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama ben çok yapıyorum. Özellikle karşılaştığım, denk geldiğim ilginç haberlerde, çok beğendiğim fotoğraflarda, kaybetmek istemediğim şeylerin ekran görüntüsünü alıyorum. Peki ya sonra geri dönüp o ekran görüntülerini kullanıyor musunuz? Yapılan araştırmalar, akıllı telefonlarda sık sık kullandığımız ekran görüntüsü alma alışkanlığının aslında bize zararı olduğunu ortaya çıkartmış. Öyle ki büyük bir ihtimalle hem telefonun hafızası çok fazla ağırlaşıyor, bilişsel yükümüz azalıyor ama olumsuz. Şu şekilde, telefonun hafızasını aldığını düşünerek bazı mevzuları unutuyorsunuz. Yani ekran görüntüsü aldıktan sonra ekran görüntüsü aldığınız şeyin ne olduğunu unutuyorsunuz. Sonra kullanmayı unutuyorsunuz. Oysa ki hafızanızın görüntüsünü alsaydınız eğer ekran görüntüsü almak yerine hafızaya kaydetseydiniz o görüntüyü büyük bir ihtimalle hafızanızda daha fazla yer edecek, yer kaplamadan daha fazla işinize yarayacaktı. Bu yüzden mümkün olduğunca ekran görüntüsü almayın, alıyorsanız da hafızaya kaydedin. En azından kendi hafızanıza.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün günlerden pazartesi. Uzmanlar pazartesinin stres açısından en yoğun gün olduğunu söylüyorlar. Bana sorarsanız her gün aynı. Stres yüklü olmak sadece günle alakalı değil ama siz yine de bu pazartesi gününde stresle baş etmek istiyorsanız ben de birkaç küçük tavsiye vereyim sizlere. Tamamen ortadan kaldırmasa da en azından stres faktörüyle baş etmenin mümkün olabildiğini söylüyor uzmanlar. Ama nasıl? Şöyle ki, yaşadığınız sorunu yaşamadığınızı farz etmeyin. Yani olumsuz bir durumu yokmuş gibi görmeyin, küçümsemeyin. Daha da önemlisi, bu olumsuz durumu kabullenmenin yok saymaktan daha iyi geldiğini söylüyorlar. Yaşadığınız her olumsuz durumu olabilir deyip kabullendiğinizde strese daha kolay başa çıkıyorsunuz. Önce bir sakinleşmeye bakın. Hep diyorum ya, içinizden ona kadar sayın diye. Ben bunu çok yapıyorum aslında. Sinirlendiğinizde karşı tarafa aniden cevap vermek yerine ya da yaşadığınız bir olayda hemen sinirlenmek, agresif davranışlarda bulunmak yerine şöyle bir derin nefes alın. İçinizden ona kadar sayın. Daha sakin ve daha akıllıca düşüneceksiniz. Böylece stresle ve o anki olumsuz durumla daha kolay başa çıkacaksınız. Önceliklerinizi koşullara göre belirleyin demişler. Sinirlendiğinizde karşı tarafa aniden cevap vermek yerine ya da yaşadığınız bir olayda hemen sinirlenmek, agresif davranışlarda bulunmak yerine şöyle bir derin nefes alın, içinizden ona kadar sayın, daha sakin ve daha akıllıca düşüneceksiniz. Böylece stresle ve o

0: gerisi kolay.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Sabah güne hazırlanırken, işe gitmeden önce gardırobun karşısında çok fazla vakit harcıyorsanız ya da bir davete hazırlanırken dışarı çıkmadan önce çok fazla giyinmek, hazırlanmak için vakit harcıyorsanız birkaç küçük moda kuralından bahsedeceğim. Hem şık olacaksınız, trendleri yakından takip etmenize gerek yok. Hem de belki de bir stil ikonu gibi görünmenize fayda sağlayacak. Eğer her zaman iyi gözükmek istiyorsanız her zaman trendlere bağlı kalmayın diyorlar. Unutun trendleri. Vücut şeklinize göre giyinin. Gardırobunuzdaki klasikleri kullanın her zaman. Her zaman eğlenceli olmak zorunda değilsiniz. Bazen sıkıcı da olabilirsiniz. Ama en rahat kıyafetinizi seçin. Sadeliği göz önünde bulundurun. Mutlaka her gün sadeliği ön plana çıkarttığınızda daha şık olacaksınız. Giysilerin sizi giymesine izin vermeyin. Siz o giysileri taşıyın üzerinizde ve mümkünse böyle boş vakitlerinizde ilham alın etrafınızdakilerden, sizin vücut tipinize benzeyenlerden. Böylece daha şık olacaksınız. Daha kolay ve daha hızlı hazırlanacaksınız.

Özellikle masa başında çalışıyorsanız son dönemde masa başında çalışan kişilerde görülen öne kapanmış oturma biçimi için sosyal medyada ve bazı yayınlarda karides duruşu ifadesi kullanılmaya başlanmış. Tabii tıbbi bir tanımlama değil ama başın öne uzandığı, böyle omuzların öne doğru kapandığı, sırtın yuvarlaklaştığı bir duruş biçimini anlatmak için de doğru bir seçim olmuş diye düşünüyorum. Sizde de karides duruşu varsa ekran sürenizi azaltmanız gerekir. Çünkü yapılan araştırmalar sadece masa başında çalışmanın değil, aynı zamanda ekranların fazla ekran süresinin de bu pozisyonu, karides duruşunu desteklediğini söylüyorlar ve uzun süre bu şekilde kaldığınızda vücudun şekil bozuklukları ortaya çıkıyor. Bundan böyle karides duruşu deyince aklınıza sosyal medyada fazla vakit geçirdiğiniz gelsin.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi güneşinden faydalanıyoruz. Tabii ki yaz aylarında olduğumuz için hali hazırda hala güneş bizi gerçekten çok mutlu hissettirmeye devam ediyor. Sabah günü erken uyandığınızda, gün ışığıyla güne başladığınızda erkenden, gün geç karardığında daha az ampul kullanıyoruz. Yani yapay ışığı daha az kullanıyoruz. Tabii kapalı ortamlarda çalışanlar yine yapay ışığa maruz kalıyorlar ama benim sözüm daha ziyade gün ışığını yeterince alanlar. Fakat önümüzdeki kış aylarında işte hava biraz daha erken karardığında, geç aydınlandığında, yapay ışığa daha fazla maruz kaldığımızda bu kullandığımız LED ampullerin bize zarar verdiğini söylüyorlar. Aslında LED ampullerimiz mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve bunun bir sağlık krizi olduğunu söylüyor uzmanlar, nörobilimciler. LED ampullere olan bağımlılığımızın kronik tehlike düzeyinde olduğunu, hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bıraktığını söylüyorlar. Modern ışık yayan LED ampullerin aslında enerjimizi emdiğini söylüyorlar. Bu yüzden daha enerjik olabilmek için, daha mutlu olabilmek için mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak da lazım diye hatırlatmış olayım. Erkenden güne başlayanlar bugün yine çok şanslı.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bugün günlerden pazartesi olunca tabii diyetlerden de bahsedeceğiz. Ne de olsa Eylül'ü de karşılıyoruz. Belki de yaz boyunca o fazla kilolarınızı veremediniz ama yaz sonunda kiloları vermeyi planlıyorsunuz ya da yazın fazla yediniz, kilo aldınız. Olur ya, biraz daha sağlıklı olmak için şimdi karar verdiniz sağlıklı beslenmeye. Kilo vermek için kimin ne yapması gerektiğini bir uzmanın söylemesi gerekiyor ama yine de genel geçer kurallar var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Misal uyku kalitemizin bozulmaması gerekiyor. Uyku kalitesi zayıflama konusunda oldukça önemli. Ancak işte diyet yaparken genelde aç kaldığımız için yatağa da aç giriyoruz ve uyku kalitemiz de olumsuz etkileniyor. Peki yatağa aç girilir mi? Yani diyet yapmak mı olur, aç kalmak mıdır? Tabii ki hayır. Gecenin geç saatinde, uykuda olmanız gerektiği saatlerde karnınız aç olduğu için uyuyamıyorsunuz. Bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Tabii ki uykudan önce yemek yemeyeceksiniz ama sizi tok tutan besinlerden faydalanacaksınız. En azından yatağa aç girmemek adına. Ha, diyetisyenler bunun zaten tavsiyesini veriyorlar ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Kilo vermek gece yatağa aç girmek anlamına gelmesin hanımlar beyler, sonra uyuyamıyorsunuz.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sabah güne nasıl başlarsınız? Hepimiz aynı şekilde aşağı yukarı alarmı kapatırız, yataktan kalkarız, elimizi yüzümüzü yıkarız, belki küçük bir kahvaltı, sonra hazırlanıp işe gidiyoruz değil mi? Çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz sabahları. Fakat farklı aktiviteler yaptığınızda gününüz daha güzel geçecek. Peki sabah size iyi gelecek farklı aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kendinize ayıracağınız o birkaç dakika hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza büyük etki sağlayacak. Daha mutlu bireyler olacaksınız. Hani son zamanlarda hayattan zevk alamıyorum diyorsunuz ya, ben çok sık söylüyordum. Fakat bu aktiviteleri duyunca daha fazla keyif almaya başladım. Bu yüzden sizin de hayattan daha fazla keyif almanızı istiyorum. Tamam, sözü çok fazla uzatmadan ne yapmak lazım? Sadece 5 dakikanızı ayırıp küçük bir günlük yazmanızı isteyeceğim. Yani genelde gün sonunda yazılır ama sabah güne başlarken yazdığınızda gün daha güzel geçecekmiş. Dışarıya çıkıp hava aldığınızda, mümkünse balkonda, bahçede kahvaltınızı yaptığınızda gün daha güzel başlayacak. Küçük esneme hareketleri mutlaka yapmanız lazım. Böyle kısa bir meditasyonla da daha sakin başlayabilirsiniz. Daha önemlisi, güne sakin başlamak lazım. Telaşsız başladığınız günlerde hayattan daha fazla zevk aldığınızı göreceksiniz. Benden birkaç küçük tüyo, siz de bu pazartesiden keyif alın diye.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

Hafta sonunuz nasıl geçti? Umarım güzel bir hafta sonu geride kalmıştır. Ama böyle evde oturup hareketsiz bir hafta sonu geçirdiyseniz size çok da iyi haberler veremeyeceğim. Yeni bir araştırma, oturarak geçirilen sürenin bu sırada yapılan aktivitenin beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynayabileceğini söylemiş. Yani oturarak vakit geçiriyorsanız o otururken de televizyonu izlemekle bilgisayar başında çalışmak arasında fark olduğunu söylüyorlar. Hareketsiz yaşam tarzının bilişsel gerilemeye sebep olduğunu biliyoruz ama hareketsiz yaşam tarzının da otururken beyni aktif hale getirdiğinizde biraz daha kurtarılabilir olduğunu söylüyorlar. Zihninizi meşgul tutan aktivitelerle uğraştığınızda daha faydalı olabiliyormuş. Yani televizyon karşısında uzun süre vakit geçirmek yerine otururken de zihninizi harekete geçirmeniz gerektiğini söylüyorlar. Evde televizyon izlemekten farklı olarak sinemaya gittiğinizde sadece oturup televizyon izlemek yerine zihninizi harekete geçirecek aktiviteler yaptığınızda, kitap okuduğunuzda, bulmaca çözdüğünüzde, mesela bir şarkı ezberlediğinizde de televizyon izlemekten daha fazla zihninizi çalıştırdığınızı hatırlatmak isterim o halde. Hareket etmeden geçirdiğiniz vakitleri de en azından zihniniz hareketli geçirmeniz gerektiğini hatırlatmış olayım. Zihninizi harekete geçirecek aktiviteler yaptığınızda, kitap okuduğunuzda, bulmaca çözdüğünüzde, mesela bir şarkı ezberlediğinizde de televizyon izlemekten daha fazla zihninizi çalıştırdığınızı hatırlatmak isterim o halde. Hareket etmeden geçirdiğiniz vakitleri de en azından...

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz ayları geride kalmak üzere. Bu yazda yine yaz düğünü yapanlar, evlenenler, arkadaş, eş, dost dünya evine girdi. Ed arası hala evlenmeyenlerin başına diyelim. Peki kiminle evleneceğinizi merak ediyor musunuz hala bekar olanlar? Nasıl biri olacak? Acaba karşınıza nasıl biri çıkacak? Aynaya bakın diyeceğim size. Milyonlarca çifti incelemişler. Aşk sandığımız kadar tesadüf değil demişler. Kiminle evleneceğinizi tahmin etmek için aynaya bakmanız yeterli diyor yapılan araştırmalar. Öyle ki mesleki eğitimden inancınıza, yaşam tarzınıza kadar pek çok konuda kendinize benzeyen kişilerle eşleşme eğiliminde olduğunuzu söylüyorlar. Peki zıt kutuplar birbirini çeker sözü yanlış mı tamamen? Hayır, tamamen yanlış değil tabii ki. Ancak bu araştırmada insanlar hala büyük ölçüde kendilerine benzer kişilerle eşleşebiliyorlarmış. Yani tencere kapak misali ya da davul bile dengi dengini sözleri boşa söylenmemiş. O halde kiminle evleneceğinizi merak ediyorsanız şöyle bir aynaya bakın derim ben de.

yepyeni bir hafta başladı. Yarın da yepyeni bir ayı karşılayacağız. Peki her gelen yenilikler bize güzellikler getirsin diyelim. Bugün de hayatın ritmini tamamlıyoruz. Bizle ayrılan 2 saatin sonunda ben Rania. Artık hoşça kalın diyorum size. Bugün de hoşça kalın. Tabii müziğin sesi hep açık olsun. Kulağınız yine yanı başınızdaki radyoda olmaya devam etsin. Yarın yine hayatın ritmiyle Eylül'ü karşılayalım. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü gün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

Şimdi binlerce yıl öncesinin mutfağına gidelim. Ya bir gastronomi turuna çıkıyoruz. Hani o dönemdeki insanların sadece bir parça eti ateşe edip yediğini sanıyorduk ya. Aa, meğer yanılmışız. Yeni bir araştırma Avrupa'nın eski sakinlerinin mutfakta aslında birer master chef olduğunu kanıtladı. Çömlekleri araştırmışlar, yani çömlek kalıntılarından. Hani mesela sadece karın doyurmuyorlarmış, ciddi ciddi yemek yapıyorlarmış. O yüzden günün spesiyelini veriyorum. Tatlı su balığıyla meyveleri karıştırıyoruz. Evet, o dönemlerde meyveler genelde tek başına değil, balıkla karıştırılırmış. Yani o dönemin insanları meyveli balık tarifini çoktan

0: Alo.
1: Efendim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Evdeyim. Sen ne yapıyorsun?
0: İyi ben de. Bizim çocuklarlayım.
1: Süper. Niye aradın?
0: Senin bileklik bende kalmış ya. Bir ara vereyim sana.
1: Sen beni mi özledin?
0: Galiba özledim.
1: Niye? Kimsesin.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aynı anda 3'ten fazla yapay zeka aracıyla uğraşıyorsanız üretkenliğimiz uçurumdan aşağı yuvarlanıyormuş. Yani neymiş, yapay zeka bazen iş yükünü azaltıyor diye düşünüyorsanız hayır, azaltmıyor. Aksine bizi birer veri trafik boyusuna çeviriyor. Gerçekten öyle. Hani bazen kontrol amaçlı ya böyle bir şey dedi ama gerçekten böyle bir şey var mı yok mu diye internet araştırmaya girdiğinizde gerçekten daha da çok yoruluyoruz.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şartlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Konuya kadar gelen bir araştırmadan bahsedeyim. Yaşlanmanın en tatlı ilacı bulunmuş gibi görünüyor. Dört ayaklı dostlarımız. Eğer evinizde bir kedi mırıltısı veya kapıda sizi bekleyen neşeli bir kuyruk varsa aslında sadece bir arkadaşa değil bir yaşam koçuna da sahipsiniz anlamına geliyor. Patili dostlar resmen sağlık dağıtıyorlar. Stresi uzaklaştırıyor, hareket ettiriyorlar ve gerçekten de yaşam kalitesini artırıyorlarmış.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Stresin sağlık sorunlarını tetiklediği bir dünyada bir kediyi sevmek veya bir köpekle parkta turlamak en pahalı vitaminlerden çok daha etkili olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Anlayacağınız sevgi gerçekten iyileştiriyor. Ve eğer hayatınızda bir boşluk hissediyorsanız o boşluğu dolduracak en sadık dost belki de bir barınakta sizi bekliyordur. Yaşınız kaç olursa olsun bir cana yuva olmak size de can katar diyorum.

çevremizdeki yakın arkadaşlarımızla ilgili araştırmanın sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. En sevilen, en tehlikeli bölüme geldik. İş yeri dedikoduları. Terapi mi, zehir mi? Bazen patrona ya da bitmek bilmeyen revizyonlara birlikte söylenmek insanın içindeki basıncı gerçekten azaltıyor. Yalnız değilmişim duygusunu insanı rahatlatıyor. Ancak bu durum bir şikayet korosuna dönüşürse ofisin havası ağırlaşmaya başlıyor, değil mi? Yani her şeyi oranında, zamanında dengeli yapmak gerekiyor galiba. Sizin iş yerinde o olmasa bu ofis çekilmez dediğiniz bir kankanız var mı? Yoksa ben işimi yapar kimseye karışmam diyenlerden misiniz?

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İşe gideceksiniz ve dışarı çıkmadan o gün yağmur yağıp yağmayacağını telefonunuzdaki hava durumu uygulamasından kontrol ettiniz. Uygulama saat 13 gibi yağmur yağacağını gösteriyor. Siz de yanınıza şemsiye alıyorsunuz. Saat 13'e geldi, bir damla yağmur yok. Bir saat daha geçti, hala yok. O gün hiç yağmur yağmıyor. Peki buradaki sorun ne olabilir? Artık sürücüsüz taksiler, insan sesiyle konuşabilen sohbet robotları ve akıllı yüzükler insanların kullanımına sunulmuş durumda. Hatta Mars'a koloni kurmayı falan planlıyoruz. Ancak yine de hava durumu uygulamaları doğru tahminlerde bulunamıyor. Önemli bir şey bence. Mesela bir kır düğünü yapmayı düşünüyorsanız, hafta sonu bir yerlere kamp atmayı düşünüyorsanız hava durumunu iyi bir şekilde takip etmeniz gerek. Geleceği tahmin etmek hiç bizim alan kolay olmadı. Hava durumu için de geçerli bu galiba.

0: Belki iş yerinizde, belki de arkadaş evinizde, belki de akrabalarınız arasında en az bir tane zorluk çıkaran bir kişi vardır. Buna eminim. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi bildirileri bir dergide yayınlanan araştırmasına göre o kişiler yaşlanma hızını %1,5 oranında arttırıyormuş. Mesafe iyidir yani. O bitmek bilmeyen toplantıları uzatan, her şeye bir kulp bulanlar açıkçası sadece sinirlerimizi bozmuyor. Resmen gençliğimizi de çalıyorlarmış. Ya %1,5, %1,5 deyip geçmeyin. Hesapladım, her yıl birkaç haftalık ömrümüz o gereksiz tartışmalarda gidiyor.
1: Hiç

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani turist olarak yaşamak kulağa çok hoş geliyor. Ama bazen de çok huzurlu yerler var ya dünya genelinde, böyle birkaç spesifik. Oralarda da huzuru kaçırmamak gerek. Mesela Tayland onlardan bir tanesi. 14. yüzyıla dayanan o muazzam tapınaklardan birinde yetkililer sonunda isyan bayrağını çekmişler. Ya tapınakta da artık amuda kalkmazsınız, spor yapmazsınız değil mi? Tapınak bahçesini spor salonuna çeviren turistler. Yetkililer usanmış durumdalar. Lütfen burada açık kıyafetlerle jimnastik ya da yoga yapmayın diyorlar. Tamam, iç huzurunuzu bulun, esneyin, gevşeyin ama yani bunu da 700 yıllık kutsal duvarların dibinde şortla amuda kalkarak yapmayın. Yani yapılmamalı zaten değil mi? Ne kadar haklılar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: tam da bu sırada mutfaktaki en büyük hatayı açıklıyorum. Hazır mısınız? O haşladığınız makarna suyunu pat diye lavaboya döküyoruz ya, aslında yemeğin lezzetini de beraberinde gönderiyoruz. Peki nedir bu işin sırrı derseniz, bilim insanları açıklamışlar, makarna haşlanırken suya o muazzam nişastasını bırakıyor ve biz o suyun sosuna eklediğimizde nişasta molekülleri sosla birleşerek ortaya harika bir lezzet çıkarıyorlar. Yani ne oluyor? Sosumuz makarnaya küsmüyor. Daha sımsıkı sarılıyor. İşte o dışarıda yediğimiz, hani o sosu parlayan ipeksi kıvamlı makarnalar var ya, işte onların gizli kahramanı o bir bardak haşlama suyu.
1: Bir yerde yalnızım, bir anda ansızım, adım

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Fiziksel kavga riskini %39, böyle bir olayın mağduru olma riskini %19 ve zorbalık yapma ihtimalini %55 arttırdığı artık biliniyor. Yani eğer kötü beslenirsek, yeterince uyumazsak, daha fazla hava kirliliğine maruz kalırsak şiddet sergilemeye başlıyoruz. Bunun nedeni beynimizin iltihaplanarak bizi ilkel dürtülerimize göre hareket etmeye yönlendirmesiymiş. Bir yerden düzelmeye başlamak gerekiyor yani.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yeni haftayı karşılarken bu pazartesiden keyif almak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden, yaşadığınız andan keyif alacaksınız. Bugünün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesinin tadını çıkartacağınız hayatın ritmi başladı bile.

Katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yine çok sevilen Emre Fel hitlerindendi Yardım Et Allah'ım. Hayatın ritminde kulaklarınız ulaştı. Bu arada yeni şarkı haberinde hatırlatayım. Biliyorsunuz yeni çalışması Merdan'ı geçtiğimiz haftalarda Ağustos'un başında hayranlarıyla buluşturdu. Kendine az tarzıyla, yine güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyordu. Peki biz Hayatın Ritminde bu kez Yardım Et Allah'ımla dinledik. Ayşe Özyılmazel var sırada. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Tuğba Yurtan Simge'ye, Tarkan'dan Kenan Doğulu'ya, Gülşen'den Gökçe'ye en sevdiğiniz seslerle Hayatın Ritmine devam ediyoruz.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi malumunuz hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Telefonlarda ekran görüntüsü alıyoruz. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama ben çok yapıyorum. Özellikle karşılaştığım, denk geldiğim ilginç haberlerde, çok beğendiğim fotoğraflarda, kaybetmek istemediğim şeylerin ekran görüntüsünü alıyorum. Peki ya sonra geri dönüp o ekran görüntülerini kullanıyor musunuz? Yapılan araştırmalar, akıllı telefonlarda sık sık kullandığımız ekran görüntüsü alma alışkanlığının aslında bize zararı olduğunu ortaya çıkartmış. Öyle ki büyük bir ihtimalle hem telefonun hafızası çok fazla ağırlaşıyor, bilişsel yükümüz azalıyor ama olumsuz. Şu şekilde, telefonun hafızasını aldığını düşünerek bazı mevzuları unutuyorsunuz. Yani ekran görüntüsü aldıktan sonra ekran görüntüsü aldığınız şeyin ne olduğunu unutuyorsunuz. Sonra kullanmayı unutuyorsunuz. Oysa ki hafızanızın görüntüsünü alsaydınız eğer ekran görüntüsü almak yerine hafızaya kaydetseydiniz o görüntüyü büyük bir ihtimalle hafızanızda daha fazla yer edecek, yer kaplamadan daha fazla işinize yarayacaktı. Bu yüzden mümkün olduğunca ekran görüntüsü almayın, alıyorsanız da hafızaya kaydedin. En azından kendi hafızanıza.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün günlerden pazartesi. Uzmanlar pazartesinin stres açısından en yoğun gün olduğunu söylüyorlar. Bana sorarsanız her gün aynı. Stres yüklü olmak sadece günle alakalı değil ama siz yine de bu pazartesi gününde stresle baş etmek istiyorsanız ben de birkaç küçük tavsiye vereyim sizlere. Tamamen ortadan kaldırmasa da en azından stres faktörüyle baş etmenin mümkün olabildiğini söylüyor uzmanlar. Ama nasıl? Şöyle ki, yaşadığınız sorunu yaşamadığınızı farz etmeyin. Yani olumsuz bir durumu yokmuş gibi görmeyin, küçümsemeyin. Daha da önemlisi, bu olumsuz durumu kabullenmenin yok saymaktan daha iyi geldiğini söylüyorlar. Yaşadığınız her olumsuz durumu olabilir deyip kabullendiğinizde strese daha kolay başa çıkıyorsunuz. Önce bir sakinleşmeye bakın. Hep diyorum ya, içinizden ona kadar sayın diye. Ben bunu çok yapıyorum aslında. Sinirlendiğinizde karşı tarafa aniden cevap vermek yerine ya da yaşadığınız bir olayda hemen sinirlenmek, agresif davranışlarda bulunmak yerine şöyle bir derin nefes alın. İçinizden ona kadar sayın. Daha sakin ve daha akıllıca düşüneceksiniz. Böylece stresle ve o anki olumsuz durumla daha kolay başa çıkacaksınız. Önceliklerinizi koşullara göre belirleyin demişler. Yani bulunduğunuz ortamda koşullar hızla değişiyorsa eğer, bu olumsuz durumunda, bu stresli halinde gelip geçici olacağını fark edeceksiniz. Yaşadıktan sonra o stresli anı, olumsuz durumları sonrasında hayatınıza katacak dersleri de düşünmekte fayda var. Ha bir de tabii mutlaka yardım isteyin. Bazen kendi başımıza bazı şeylerin içinden çıkamıyoruz ne de olsa.

0: gerisi kolay.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sabah güne hazırlanırken, işe gitmeden önce gardırobun karşısında çok fazla vakit harcıyorsanız ya da bir davete hazırlanırken dışarı çıkmadan önce çok fazla giyinmek, hazırlanmak için vakit harcıyorsanız birkaç küçük moda kuralından bahsedeceğim. Hem şık olacaksınız, trendleri yakından takip etmenize gerek yok. Hem de belki de bir stil ikonu gibi görünmenize fayda sağlayacak. Eğer her zaman iyi gözükmek istiyorsanız her zaman trendlere bağlı kalmayın diyorlar. Unutun trendleri. Vücut şeklinize göre giyinin. Gardırobunuzdaki klasikleri kullanın her zaman. Her zaman eğlenceli olmak zorunda değilsiniz. Bazen sıkıcı da olabilirsiniz ama en rahat kıyafetinizi seçin. Sadeliği göz önünde bulundurun. Mutlaka her gün sadeliği ön plana çıkarttığınızda daha şık olacaksınız. Giysilerin sizi giymesine izin vermeyin. Siz o giysileri taşıyın üzerinizde ve mümkünse böyle boş vakitlerinizde ilham alın etrafınızdakilerden, sizin vücut tipinize benzeyenlerden. Böylece daha şık olacaksınız. Daha kolay ve daha hızlı hazırlanacaksınız.

Özellikle masa başında çalışıyorsanız son dönemde masa başında çalışan kişilerde görülen öne kapanmış oturma biçimi için sosyal medyada ve bazı yayınlarda karides duruşu ifadesi kullanılmaya başlanmış. Tabii tıbbi bir tanımlama değil ama başın öne uzandığı, böyle omuzların öne doğru kapandığı, sırtın yuvarlaklaştığı bir duruş biçimini anlatmak için de doğru bir seçim olmuş diye düşünüyorum. Sizde de karides duruşu varsa ekran sürenizi azaltmanız gerekir. Çünkü yapılan araştırmalar sadece masa başında çalışmanın değil, aynı zamanda ekranların, fazla ekran süresinin de bu pozisyonu, karides duruşunu desteklediğini söylüyorlar ve uzun süre bu şekilde kaldığınızda vücudunuz şekil bozuklukları ortaya çıkıyor. Bundan böyle karides duruşu deyince aklınıza sosyal medyada fazla vakit geçirdiğiniz gelsin.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi gün ışığından faydalanıyoruz. Tabii ki yaz aylarında olduğumuz için hali hazırda hala güneş bizi gerçekten çok mutlu hissettirmeye devam ediyor. Sabah günü erken uyandığınızda, gün ışığıyla güne başladığınızda erkenden. Gün geç karardığında daha az ampul kullanıyoruz. Yani yapay ışığı daha az kullanıyoruz. Tabii kapalı ortamlarda çalışanlar yine yapay ışığa maruz kalıyorlar ama benim sözüm daha ziyade gün ışığını yeterince alanlar. Fakat önümüzdeki kış aylarında işte hava biraz daha erken karardığında, geç aydınlandığında yapay ışığa daha fazla maruz kaldığımızda bu kullandığımız LED ampullerin bize zarar verdiğini söylüyorlar. Aslında LED ampullerimiz mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve bunun bir sağlık krizi olduğunu söylüyor uzmanlar, nörobilimciler. LED ampullere olan bağımlılığımızın kronik tehlike düzeyinde olduğunu, hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bıraktığını söylüyorlar. Modern ışık yayan LED ampullerin aslında enerjimizi emdiğini söylüyorlar. Bu yüzden daha enerjik olabilmek için, daha mutlu olabilmek için mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak da lazım diye hatırlatmış olayım. Erkenden güne başlayanlar bugün yine çok şanslı.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi bugün günlerden pazartesi olunca tabii diyetlerden de bahsedeceğiz. Eline de olsa Eylül'ü de karşılıyoruz. Belki de yaz boyunca o fazla kilolarınızı veremediniz ama yaz sonunda kiloları vermeyi planlıyorsunuz ya da yazın fazla yediniz, kilo aldınız. Olur ya, biraz daha sağlıklı olmak için şimdi karar verdiniz sağlıklı beslenmeye. Kilo vermek için kimin ne yapması gerektiğini bir uzmanın söylemesi gerekiyor ama yine de genel geçer kurallar var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Misal uyku kalitemizin bozulmaması gerekiyor. Uyku kalitesi zayıflama konusunda oldukça önemli. Ancak işte diyet yaparken genelde aç kaldığımız için yatağa da aç giriyoruz ve uyku kalitemiz de olumsuz etkileniyor. Peki yatağa aç girilir mi? Yani diyet yapmak ne olur? Aç kalmak mıdır? Tabii ki hayır. Gecenin geç saatinde uykuda olmanız gerektiği saatlerde karnınız aç olduğu için uyuyamıyorsunuz. Bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Tabii ki uykudan önce yemek yemeyeceksiniz ama sizi tok tutan besinlerden faydalanacaksınız. En azından yatağa aç girmemek adına. Ha, diyetisyenler bunun zaten tavsiyesini veriyorlar ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Kilo vermek gece yatağa aç girmek anlamına gelmesin hanımlar beyler, sonra uyuyamıyorsunuz.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Sabah güne nasıl başlarsınız? Hepimiz aynı şekilde aşağı yukarı alarmı kapatırız, yataktan kalkarız, elimizi yüzümüzü yıkarız, belki küçük bir kahvaltı, sonra hazırlanıp işe gidiyoruz değil mi? Çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz sabahları. Fakat farklı aktiviteler yaptığınızda gününüz daha güzel geçecek. Peki sabah size iyi gelecek farklı aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kendinize ayıracağınız o birkaç dakika hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza büyük etki sağlayacak. Daha mutlu bireyler olacaksınız. Hani son zamanlarda hayattan zevk alamıyorum diyorsunuz ya, ben çok sık söylüyordum. Fakat bu aktiviteleri duyunca daha fazla keyif almaya başladım. Bu yüzden sizin de hayattan daha fazla keyif almanızı istiyorum. Tamam, sözü çok fazla uzatmadan ne yapmak lazım? Sadece 5 dakikanızı ayırıp küçük bir günlük yazmanızı isteyeceğim. Yani genelde gün sonunda yazılır ama sabah güne başlarken yazdığınızda gün daha güzel geçecekmiş. Dışarıya çıkıp hava aldığınızda, mümkünse balkonda, bahçede kahvaltınızı yaptığınızda gün daha güzel başlayacak. Küçük esneme hareketleri mutlaka yapmanız lazım. Böyle kısa bir meditasyonla da daha sakin başlayabilirsiniz. Daha önemlisi, güne sakin başlamak lazım. Telaşsız başladığınız günlerde hayattan daha fazla zevk aldığınızı göreceksiniz. Benden birkaç küçük tüyo, siz de bu pazartesiden keyif alın diye.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hafta sonunuz nasıl geçti? Umarım güzel bir hafta sonu geride kalmıştır. Ama böyle evde oturup hareketsiz bir hafta sonu geçirdiyseniz size çok da iyi haberler veremeyeceğim. Yeni bir araştırma, oturarak geçirilen sürenin bu sırada yapılan aktivitenin beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynayabileceğini söylemiş. Yani oturarak vakit geçiriyorsanız o otururken de televizyonu izlemekle bilgisayar başında çalışmak arasında fark olduğunu söylüyorlar. Hareketsiz yaşam tarzının bilişsel gerilemeye sebep olduğunu biliyoruz ama hareketsiz yaşam tarzının da otururken beyni aktif hale getirdiğinizde biraz daha kurtarılabilir olduğunu söylüyorlar. Zihninizi meşgul tutan aktivitelerle uğraştığınızda daha faydalı olabiliyormuş. Yani televizyon karşısında uzun süre vakit geçirmek yerine otururken de zihninizi harekete geçirmeniz gerektiğini söylüyorlar. Evde televizyon izlemekten farklı olarak sinemaya gittiğinizde sadece oturup televizyon izlemek yerine zihninizi harekete geçirecek aktiviteler yaptığınızda, kitap okuduğunuzda, bulmaca çözdüğünüzde, mesela bir şarkı ezberlediğinizde de televizyon izlemekten daha fazla zihninizi çalıştırdığınızı hatırlatmak isterim o halde. Hareket etmeden geçirdiğiniz vakitleri de en azından zihniniz hareketli geçirmeniz gerektiğini hatırlatmış olayım.

Yaz ayları geride kalmak üzere. Bu yazda yine yaz düğünü yapanlar, evlenenler, arkadaş, eş, dost dünya evine girdi. Edarısı hala evlenmeyenlerin başına diyelim. Peki kiminle evleneceğinizi merak ediyor musunuz hala bekar olanlar? Nasıl biri olacak? Acaba karşınıza nasıl biri çıkacak? Aynaya bakın diyeceğim size. Milyonlarca çifti incelemişler. Aşk sandığımız kadar tesadüf değil demişler. Kiminle evleneceğinizi tahmin etmek için aynaya bakmanız yeterli diyor yapılan araştırmalar. Öyle ki mesleki eğitimden inancınıza, yaşam tarzınıza kadar pek çok konuda kendinize benzeyen kişilerle eşleşme eğiliminde olduğunuzu söylüyorlar. Peki zıt kutuplar birbirini çeker sözü yanlış mı tamamen? Hayır, tamamen yanlış değil tabii ki. Ancak bu araştırmada insanlar hala büyük ölçüde kendilerine benzer kişilerle eşleşebiliyorlarmış. Yani tencere kapak misali ya da davul bile dengi dengini sözleri boşa söylenmemiş.

yepyeni bir hafta başladı. Yarın da yepyeni bir ayı karşılayacağız. Peki her gelen yenilikler bize güzellikler getirsin diyelim. Bugün de hayatın ritmini tamamlıyoruz. Bizle ayrılan 2 saatin sonunda ben Rania artık hoşça kalın diyorum size. Bugünlük hoşça kalın. Tabii müziğin sesi hep açık olsun. Kulağınız yine yanı başınızdaki radyoda olmaya devam etsin. Yarın yine hayatın ritmiyle Eylül'ü karşılayalım. Hoşça kalın.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

seni gelip böyle çalan bize düşman.